gibisin. Karışırsın esenlere, kuş olur konarsın dağına. Umut gibisin, çivi çaksan yere.

Al adyk üpçün sülüğüne xoğupa avan yanığını duydurdu. İzdilleşler inni şuva beyli kavarların dolu mazmununu dikkatini da hüdürleyaz. Husi tevaşıcılarının hücumları neticesinde Er-Riyada raketa qanunlar yağdı. 4 adam yaralanını ve 15 öye ziyan yetti. Resmiler urlup düşürülen 2 tane qanatlı raketanın qalınlılarının Saud Arabistan'ın payitahtı Er-Riyad şehrindeki yaşayış zorluklarına düşmek neticesinde 4 adamın yaralananlığını ve 15 öye zeper yetenliğini beyan ettiler. Saud Arabistan'ın Rayat Korunuş Kulluğu Husi qoğulançılar tarafından atılan raketaların siyşenme unu urlup düşürülendiğini ve yere kaçan bölüklerin iki zinanın bir erkek adamın ve bir çağğanın yaralanmağına sebep bulunduğunu havar verdi. Ziyan çekilen yerlere lukmançılık kömeğini vermek ve hopsuzluğu üpçün etmek için desine kıssağlı kömek toparları uğradılı. Netanyahu göçürülen Palestinlilerin batılı vallan gunmatar Şeriyadaki düşölgörere dolunmağını kabul etmedi. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu, İsrail'in harbi güçlerinin gunmatar Şeriyanın demirgazak bölüğüne yerleşen bozkun düşölgörlerinden göçürülen Palestinlilerin ıydına dolanıp gelmeğini kabul etmen, bu sebepteki batı alışığı hemişelik devam ettirecektiğine söz verdi. Netanyahu'nun ofis tarafından yayınlanan video yazgılara göre Netanyahu bu beyanatı korunmak ministri İsrail Kas ve yukarı dereceli serkerdelerle birlikte Tulkarem Bosul'un çölgesinin koloyunu eden iş saparının devamına verdi. İsrail'in yukarı kadiyeti yakışanma günü hükümeti göçürülen Palestinlilerin bu sebeplere dolanıp gelmeğini üpçün etme için çareler boyunca resmi iş tertibini hazırlamayı tavşırıptı. Netanyahu kadiyetin kararına ünit çekip, bunlar sevitin yaşayıcıları del, bunlar terrorçular dedi. Hindistan'ın Bihar velayetine bir kayığın ağdırılmağı sebeple 13 çağı suya qarq boldu. Yerli resmilerin haber vermeğine göre Hindistan'ın koloyularına, günnoğurunaki Bihar velayetine Gank deryasına yolovçu kayığının ağdırılmağı neticesinde ağdından 15 yaşındaki ya da ondan küçük 13 çağı helak boldu. Sevitin resmileri vakanın bulun yerine uğradılan halat ediş toparlarının deryadan 13 adamın cetedini çıkaranlığını, şeyle hem 6-7 yolovçunun halat edilenliğine haber verdiler. Hindistan'ın Premier Ministri Narendra Modi, bu pazıqalı vakanı çoğur qiynanırcı deyip hafiyetlenirdi ve helak kolonların maskalalarına öğe tülüğünün tülüncüktüğünü beyan etdi. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının halk deputatlarının biri İçerki Hoopsuzluk Ministerliğini hem de İmigrasiya ve Gümrük Gözevçülüğü edaralarını betetmek hakkındaki kanun taslamasını hödürledi. Birleşen Ştatların Vekiller Palatasının ağzası İçerki Hoopsuzluk Departamentini İmigrasiya ve Gümrük Gözevçülüğü hem de Gümrük ve Serhet Koruğu edarasını betetmeği ve tazı Federal Cemgeçilik Hoopsuzluk Departamentini dürütmek hakkındaki kanun taslamasını hödürledi. Demokratik Partiyanın vekili Delia Ramirez teklif edilen cemgeçilik hoopsuzluğu taydan kaytadan dikeldilen kanun taslamasının 11. sentyavr hücumlarından son dürüldüğün kabinet derecesindeki departamenti cemgeçilik hoopsuzluğuna, rayatların hukuklarına ve işleyen maşgalalara günüdün günü kolluğu vermeye gönüktürülen cemiyetin hal yağdayını qoğulundurmağın adarda tutuyan qoruma bilen çalışmağı maqsad edin yanığına aytdı. 2001 yılın 11. sentyavr hücumlarının son dörüdülen departamenti üns çeken Ramirez, İçerki Hoopsuzluk Departamenti ağır milli travmadan son dörüdülü ve hoopsuzluğumuzu üpçün etmek bahanası bilen bizim hukuklarımızı bozmak için dörüdülüptü dedi. Ve son havarımız, Birleşen Milletler Kurumu Karadeniz'deki drone hücumlarını yazgardı ve global azık üpçünçülüğüne avanyan hooplara üns çekti. Birleşen Milletler Kurumu Karadeniz'de Sevda gemilerine kurulan drone hücumlarını yazgardı ve Harvidel gemilere avanyan hoopların global azık üpçünçülüğünü büktep haritların bahalarını yokurlandırıyanlığını hem de denizçilere hoop salyanını duydurdu. Birleşen Milletler Kurumu'nun baş sekreteri Antonio Guterres'in metbuat vekili Stefan Dujarik, jurnalistlere veren beyanatına biz rayet gemilerine kurulan

hücumları esasanam Goloyda Bolgariyanın kenarına gurulan hücumi elbette yazgar yastıydı. Dujarik, qallany we beyleki zerur haritlere gatna diyen gemilere gurulan hücumların artanygyny bellep, onun dünya bazarlarının akıp bahalara yaramaz täsir ýetirýänini aýtdy. Hormatly dinleyijiler, siz TRT Türkmençeden günün möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Gelin indi bolsa Harun Kolçak'ın yerine yetirmeginne yanımda kalatlaydıma ulağa salyň.

Hormatly radio dinleyijileri, gelin teni namalarymyzy düzgünleşdirelim. Sebäbi prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın ayaly Emine Erdoğan'ın howandarlygyna gurulan Türk aşganat hepdeligi şül 5-nji gelek 2026-njy ýylyň 21-27 may aralygyna geçirler. 5-nji gelek geçilen bu ýöreti çäre onuň ruhuna laýyk ýagdaýda bir suprada miras temasy bilen belenip geçilýär. Bu ýöreti çäride Türk aşganatynyň asyrlardan bäri dowam edip gelen medeni mirasy ýene-de bütün dünýä gurulyň berler. Inni bolsa, taýýar bolsaňyz, hoşboý ýetleri gulagyňyzdan ýüreňize çenli ýetjek aşgana syýahatymyza başlaýarys. Önsüňiz bizde bolsun. Türkiýanyň köçe tagamlary, kumpir. Bugün size ajaýyp tagamly, gowy doýuryan, köp goşunly nahar hakynda, ýagny kumpir hakynda gurrun bermek isleýäris. Ýogsa da kumpir hakynda öň eşitip görmändiňizmi? Beýle bolsa, dogry salgy bilen gelipsiňiz. Bugünün menüsi kumpir. Aslında kumpir deyip Anadolu'nun kevr sevitlerine yer almasına aydılıptır. Çolurbatın özünde kumpir, hovur pecinle ya da közde pişirilen yer almanın içine dürlü görünüşü koşunlar koşulun köçe tağımıdır. İnni olsa biraz hem olsa yer alması yani patato ve kumpir sözlerinin tarihi gelip çıkış hakkında aydıp vermek istiyarız. Bu gök önüm 16. asırda Günorta Amerika'da tapılıyor. Ve yuvoş yuvoştan bütün dünya yayramağa başlayar. Kumpir Osmanlı aşxanasına 1850-nji ýyllaryna giriş başlayar. Anadolu sewitlerine bolsa 20-nji asyryň başlaryna yayrap başlapdyr. Häzirki wagtda Türk aşxanasyna yer almasy wajyp yer eýleýär. Türk aşxanasyna çörekden soň iň köp ulanylan önüm yer almasdyr. Umuman seredelenine yer almatının Türkçedeki patates sözü İngilizcedeki potato sözüne bengdeştigi äşgär. Munun sebäplerini seredip görelim. İspanlar yer almasını İnka imperiyasından görüp ögürüntürler. İnkalar yer almasına papa ve süyücü yer almasına yani badata, batata deyip ekenler. İspançıda bu iki mengdeş gök önümden patata sözü döreliptir ve bu söz yer alması için ulanıptır. Görüşüňiz ýaly, häzirki wagtda ulanýan sözlerimiziň manysyna taryhy wakalar ýatýar. Kumpirin bolsa aýratyn hekaýaty bar. Ençeme Balkan dillerine yer almasy kumpir sözüne meňzeýär. Mysal üçin yer almasy hökmünde Makedon diline kumpir, Serb, Bosniýa we Sloven dillerine krumpir, Harwat diline krumpir, Wenger diline bolsa krumpli sözleri ulanýar. Medeniýetleriň özara täsiri netijesinde bu söz türk diline hem geçipdir. Bu ýagdaý tebigi prosesdir. Sebäbi ýokarda agdalan ýurtlar Türkiýe ýakyn ýerleşen ýurtdyr. Taryhda bolsa bu ýurtlar Osmanly imperiýasyna degişli bolupdyr. Emma kumpir sözüniň hekaýaty bu ýerde tamamlanmaýar. Ýeri tede bu sözüniň nemes dil bilen hem baglanşygynyň bardygyny aýtsak geň görersiňizmi? Nemes diline yer almasy kartofeldir diýip bilinýän hem bolsa, günorta Germaniýada yer almasy grombir, grombiere ýa-da krumbier sözlerdir. Bu sözüniň nemes dilindäki manysy yer aslynaky armatdyr. Bu sözler 17-nji asyrda amala aşyrylan migrasiýa netijesinde Balkan ýurtlaryna geçenligi çaklanýar. Ol sewitlerde bolsa krumpir sözi krumpir hökmüne ulanmaga başlanypdyr. Balkan ýurtlarynaky türki halklar kem bu söz bilen tanış bolup, öz dilini geçirip Anadolu sewitlerine ýaýratdyrlar. Inni bolsa kumpirin nähili ýagdaýda köçe tagamyna öwrülendigini seredeliň. Kumpir 1991-nji ýylda türk aşganatyna döräpdir. İlkinji ýaýran ýeri kem Ankaradyr. Ol döwürlerde kumpir Ýewropa ýurtlaryna howurda pişirilen yer almasy hökmünde tanalyp, köpçülük tarapyndan söýülýän nahar eken. Howurda

0: bilen ol yer almasının üstüne meske ve peynir koşulyan eken. Ankara'da olsa bu nahar has utkoşturulup, ol yer almasının aratına büzmeçe ve alviye koşulup hüdürlenipdir. Ha sonra İstanbul'u bir işevir kumpire dürlü işte açalar koşup bu tagami şuun kugunu getiripdir. Kadir olsa in tolgunurcu porsoto gellik. Sizden hovur peşten tada çıkan daşı çıtırdap duran yer almasını hiyal etmenizi haiş ediyarız. Bu yer alması ortasından ikiye bölünüp içine duz, meske, peynir koşulup, garılıp, püre görünüşünü getirliyar. İnni bolsa nowat koşunlarda dürlü görünüşte qarınların arasından öz isyanınızı saylamalı. Oların arasından bir neçetini misal getirelim. Bülmeçe, marinatlanan hiyar, mekke cıvın, aliviye saladi, kısır saladi, qara ve göğük zeytun, pomidor soğusu, qatıqlı soğuslar ve elbette keçüp ve mayonez. Siz kumpirinizi haysi görünüşte yemek isterdiniz.
1: Köçe tağamları.

0: Kayseri Qurşun aşı çorbası. Türkiye'nin iç Anadolu sivtindeki kadimi şehirlerin biri olan Kayseri şehri, uzak ve soğuk kış mevsiminin tesiriyle tapaltı önümlerden ibaret olan aşhana medeniyeti bilen giyinden tanılıyor. 2021 yılında Kayseri'nin Sövda Palatası'nın yüz tutmağı neticesinde Türkiye'nin geografik taydan hasabı alınan önümlerin arasına koşulan Kayseri kurşun aşı çorbası, şol aşhana medeniyetinin ayrılmaz bölümünü emele getiriyor. Kayseri kurşun aşı çorbası, frikadelkalar için niyetlenen bulgurdan ve manadan tayarlanan bulgur frikadelkalarından, kuzu etinden, nohuttan, yaşıl mercimekten, soğundan, pomidor koyutmasından ve birbirinden tapağıttığı hoşboy isi otlardan tayarlanan çorbaların görünüşlerinin biridir. Yılın istenlik mevsiminde sarp edilmek bilen birlikte düzümündeki maddelerin köplüğü sebeple esasan hem kış aylarına has köp isteği bildiriliyor. Adını hem tayarlanışında köp sanı önlerin ulanan için çorba tabağının kurşun yağlı ağır bulmağını alıp kaydıyor. Adatça 6 ya da 8 adam için tayarlanan çorba için ilk gün 2 stakan bulgur, marna, yumurtka, pomidor koyutmasından ve duz koşup onuk denli bulgur frikadelkaları tayarlanıyor. Bulgur frikadelkaları birbirine yerleşmediği için uzunluğun ulanan bir mecme düzülüp, koyulup çorba suyuna koşulmak maksadıyla karıştırılıyor. Çorbanın suyu olsa kuzu eti, soğun, yağ, pomidor, burç koyutması ve timim ile tayarlanıyor. 15 minut kaynatılan çorbanın suyuna bulgur frikadelkaları, kaynatılan nohut ve yaşıl mercimek koşuluyor ve ergin 20 minut pes otta kaynatılmaya devam ediliyor. Tayarlanan son 30 minut demini almak için koyulan Kayseri kurşun aşı çorbasının üstüne kurutulan narpıl koşulup kızgın görünüşte hüdür kerem ediliyor.
1: Türkiye'nin özbalışlı önümleri.

Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip oturuyoruz. Koyu verilişimiz 16 metr 17.730 kHz yığılıklardan qıysqa tolqundan www.trt.net.tr salgısından internet arqali Çanak anten arkalı Türksat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşşan çak hoş sağ bolun.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dostları Ankara. Bugün Çarşamba Miladi 2026 yıl Oktober ayının 14.sü 1405. Koyaş yıl Mizan ayının 22.sü. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7.30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8.30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4.30 orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali kengayishingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz yangiliklar turk olamidan tasvirlar lavhasi Vaqtimiz qolganda musiqa dasturi bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

Yengelikler sırası. Husilerin hücumları ciriyonu da riyozga roket porçaları yoktu. Bu okada 4 kişi yaralandı ve 15 veziyon kurdu. Netanyahu öz yurtudan badarga kılıngan Falastinliklerinin bosup olungan garbi kurgu kamplarına kayıtışını raddetti. Hindistan'ın Bihar olayatıda bir kayıkının ağdarılıp getişi okubatta en azı 13 bola suda botup halokatka uçuradı. Birleşken Milletler Teşkilatı Kara Deniz'deki 300 uçakların hücumlarını koralab dünya boylab gala ve azık avukat taminatıdaki havf hatarlar hakkı da okulandırdı. Yangilikler tafsilatı gibi ötemez. Husilerin hücumları ciriyonu da riyozga roket porçaları yoktu. Bu okada 4 kişi yaralandı ve 15 veziyon kurdu. Resmiler Suudi Arabistan'ın poytaxtı Riyoz şehrindeki yaşayış mintaqaları havada yok kılıngan iki kanatlı roket kruz roketi porçaları tuşuşu akıbatta 4 kişinin yaralanganını ve 15 veynin ziyon kurganını tasdikladı. Suudi Madani Müdafaa İdarası Husiler tomonidan otilgan ushbu roketlarning seshanba kuni urib tushirilganini, tushgan roket porchalarining esa ikki ayol, bir erkak va bir bolaning yaralanishiga sabab bo'lganini ma'lum qildi. Tibbiy yordam ko'rsatish hamda ziyon ko'rgan hududlarda xavfsizlikni ta'minlash maqsadi bilan tezlikda ajil qutqaruv guruhlari yo'naltirildi. Netanyahu öz yurtidan badarga qilingan falastinliklarning bosib olingan g'arbiy qirg'oq kamplariga qaytishini rad etdi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu bosib olingan g'arbiy qirg'oqning shimolidagi qo'shqinlar kamplaridan ko'chirilgan falastinliklarning qaytishini rad qilib, Isroil harbiy kuchlari bu mintaqada ishg'olni doimiy ravishda davom ettirajagini va'da qildi. Bosh vazirlik idorasi tomonidan nashr qilingan videoda ko'rinishicha, Netanyahu bu so'zlarni mudofa vaziri Isroil Katz va yuqori martabali qo'mondonlar bilan birga to'liqlam qochqinlar kampi yaqinidagi safari chog'ida tilga olgan. Isroil Oliy mahkamasi yakshanba kuni hukumatga o'z yurtidan badarg'a qilingan falastinliklarning ushbu hududlarga qaytishini ta'minlaydigan chora-tadbirlar haqida rasmiy bir taqvim taqdim etish bo'yicha buyruq bergan edi. Mahkama qaroriga ishora qilgan Netanyahu bular mintaqaning aholisi emas, bular terrorchidirlar deb aytdi. Hindistonning Bihar viloyatida bir qayiqning og'darilib ketishi oqibatida kamida 13 bola suda botib halokatga uchradi. Mahalliy rasmiylarning tasdiqlashlaricha, Hindistonning sharqidagi Bihar viloyatida joylashgan Ganj daryosida bir yo'llovchi qayig'i og'darilib ketgan. Buning oqibatida barchasi 15 yosh va undan kichik bolalardan iborat kamida 13 kishi halok bo'lgan. Mintaqa rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, hodisa joyiga yo'naltirilgan ajil qutqaruv guruhlari daryodan 13 kishining jasadini chiqarib olganlar. Undan tashqari 6-7 yo'lovchi suvdan tirik qutqarib olingan. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi yuz bergan ushbu fojiani

Türk olanıdan təsvirlər dəsturunun yangi sonu bilan bir gəlməz. Bugünkü sonumuzda Tolagan Qosimbekov və milli hafızanın küçlülüğü mavzuu tilga alınadı. Xalqara münasibətlər mütəxəssisi Dr. Cəmil Doğaçipəknin mavzu haqqıdagi yazuğunu təqdim etəmiz. Türkiye seferinde bolalar yetim xonasını görüşünü istegen qarı bir yozuvchi. Turmuş o'rtog'ining aytishicha u yerdagi bolalarning pokiza, boqimli va tartibli bir joyda o'lg'ayotganini ko'rib juda katta sevinch tuyadi. Bolalarga sovg'alar beradi. O'z hayotining qiyinchiliklarini ham yodga oladi. Bu xotira To'lagan Qosimbekovning adabiyotini tushunish uchun qimmatli bir boshlang'ichdir. Uning safhalarida yurt sevgiligi bilan inson dardiga qaratilgan diqqat yonma-yon turadi. Tarixning katta o'zgarish va buhronlarini tasvirlarkan ko'zini doimo shu o'zgarishlar ichida yashayotgan insonlarga qaratadi. 1931-yilda bugungi Qirg'izistonning Jalolobod viloyatiga qarashli Oqjo'l qishlog'ida dunyoga kelgan Qosimbekov urush va kambag'allik soyasida katta bo'ldi. Madrasa ta'limini olgan otasining

insanın içini acıtığımış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye biliyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yeminim.

Hücumundan son yangın çoğun haber etti. Pavel Malkov yazmışa bildiründe tübəkkə tünlə həm irtəngi səhətlərdə kışlı dron hücumları yasalığın ciddirdi. Malkov hücumlar getirgen ziyan turunda bulay dedi. Neft işgərti obyekti meydan çığında yangın çıktı. Rezandağı tağın bir obyekt urnaşqan saklağışlar həm transport çaraları da ziyan kurdu dedi ol. Malkov başlangıç məlumatlara görə ziyan kuruşlar yoxluğun bildirdi. Maddi ziyan küləmin beyle işleri bara həm bu rayonga aşığı şerdem türkümləri işledip istedi. 11-ci oktyabrdə AQŞ başı Donald Trump Rusiya həm Ukraynanın bir-birisinin energetika osqırmasına hücumlarını toxtatı turunda kilişuvun elan etdi. Kreml vəkili Dmitri Peskov bu məsələ boyunca elimtələr devam etdi deyib bildirdi. Rumuniyanın Qora Dengiz yarsu kengliklerinde San Marino hem Komor utravları bayrakları bilen yüzgen iki sövde kimesine pilotsuz uçu aparatı bilen hücum yasalgan. Rumuniya matbuğatı bildirgençe ilinin Qora Dengiz yarı boyunda urnaşkan Solini şaharı su kengliklerinde Komor utravları bayrağı bilen yüzgen sövde kimesine tünle drom hücum yasalgan hem kimede yangın çıkan. Kime ekipajı evakuasiyelengen hamalarının eminde buluğu haber edile. İrten ise Solini yarı boyunda San Marino bayrağı bilen yüzgen tağın bir sövde kimesinden yerdem çakırığı kile. Yangın çıkan kimede izle kutkaru türkümleri jiberle. İkinci kimedegi 12 ekipaj ağzasının 4'sü kutkarılgan 8 kişi yoğalgan. Milli matbuğat mağlumatlarına korağanda İrtan Sulina hava kengliğine yakında aşıklanan dron tizden Rumuniya teritoriyasından şığıp gitken. Birleşken Milletler Uyuşması İsrail'in Gazze'ye hücumları devam ettiğini bildirdi hem humanitar yardımının eli haman kirtelenu turunda kesetti. BMO vekili Urun Basarı Ferhan Hak gündelik matbuat briefinginde çıkış yasadı. Ol utunu toxtatuğa qoramastan kişi hem ondan aldağı künni Gazze'nin barlıq rayonlarından da kub sanlı hava hücumları, artilleri utları, binalarını jemirüşü şartlaular, dengizden atular hem krallı hücumlar tırkəluğun osızıqladı. Bu hukuk buzularının ayrışa sarı sızıq tip atalgan sızıqının kün batışında buluğun bilgiləp ütti. Haq, biz vatandaşlar hem tınış asqırmanın her vaqt saqlanırğa deyişliğin qobatlıyız dedi. İkinci yaqtan Haq, BMO hem onun partnerlarının Gazze'ye aşığış rəvişdə kerekli evlər getirüğünü devam etdiğini bilgiləp ütti. Lekin humanitar yardım ihtiyacını qanaqatlandırı üçün jitərlik tügül deyip asızıqladı. Vekil, bizning partnerlar yardımının finanslau jitmau hem İzrail'nin kirteleri orqasında şiklenuğun eyti. Onlar orasında motor mayı hem texnikini tüzətü üçün kerekli detallar kibik mühim import varlarına şiklevler hem Gazze'nin 64%'dan artığına kırını şiklevler var, dedi. Muhterem tınlaşılar, siz Türkiye avazı dolgunlarında sonu haberler bilen tanıştığınız.

Efirden Türk Avazı Radyosu. Assalamu Aleyküm. Bugün 15. Oktyabr Perşembe. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan efirge uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dildeki gündelik dersürlerini dinleyebilirsiniz. Dersürümüzü 16 metre 17.670 kHz kısa dolgun canlı efir arkalı dinleyebilirsiniz. Dek www.tratuzbek.com ve sunu yoldaş Tursat 4 arkalı VOTES radyo kanalından dinleyebilirsiniz. Mümkün. Bugün dersürümüzde son yengelikler, Türk dünyasında muhim şahsiyatlar ve hayalimdeki seyahat namlı dasturuna itibarınıza havale kılamız.

de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana.

tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

Karışırsın esen gene, kuş olur konarsın dağına. Umut gibisin, çivilerini çaksan gene, kuş olur.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播电台.

Türkiye'nin Sesli Radyosu Dastur'u Ankara. Bugün Penşembe, Miladi 2026. Oktober ayının 15'si, 1405. Koyaş İlmizon ayının 23'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan berliyatken Özbek dilidagi eshitirishlarimizni Türkiye vakti bilen keçkurun saat 7 ila 7 yarım orası da, Afganistan vakti bilen keçkurun saat 8 yarım ila 9 orası da, Greenwich vakti bilen ise saat 4 ila 4 yarım orası da kısa tolkun 25 metr 11765 kHz orqali eshitishingiz mümkün. Bugün eshitirishlarimiz yangiliklar, maqola kundaligi lavhası, vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

Daha bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha. Seni

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra dönür rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Giderebi Amuriyet Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hongia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.

0: Turkiye.
1: Jedar Radio Muria Turkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
4: Este radio voz de Turkiye.
5: こちらは Turkiye の声ラジオです。
6: Zbor va glas od na Turkiye.
2: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
7: It Turkiye hangia radioya?
0: Ovda Radio Glas Turkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.